ay. O kumunle sinni ya kumun barma bay o zora batamısı tontu ne yudil.